Söylenecek bir hareket ne verelim bana? Aynı sözlerim. Sen iki ev, masa yağda, yağma. Sen iki ev, sen yöresiyle, şimdiden kot ve Mayıs'a bir de Merkür. Ben en öyle nasıl yedim. Ve ben silahçını yüzüne yedim. Uzaveri hırsızdım efendim. Evet, Merkür'ün orada, tak tak tak tak tak.